0: 你要啥酒？酒你酒，酒你酒，酒。你要啥酒？多大个儿月？虚的。我日休学一。日休个儿休月。卡巴结个月。所以你吧。能没？明天你做个儿月。哦，你做前面怎么就学我三么酒？明天叫大弟去点别，让个心明白啊。明天就这边了。七楼大桌我去学嘛去。你新个月一年？新个月落月，这些是重要些。咱们先那么多落月。
1: Çık ne çık? Çık ne çık? Yorulsun da yorulsun.
2: Yorulsun için.